Ya şu kitabın değil. It's gonna be 400 North Main on Idaho 18 Fox Charlie Echo.